mektebe Kur'an aparıyor. Kimse kim gelmeye meydan mehabbette kefen, onu meşhur yeter meşhere üryan aparıyor. Çeşmeyin seyyidil mezhebini havne sarıyın, kafirin kebera hansı.

eğilir besan. Ay can, der meclisi aşikan. Eğilir besan, ay can, der